0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Ve hep öyleydi. Öyle aşkın bir muhabbette sevdiler ki. Gözleri ama olan bir sahabe vardı. Onu teselliye gittiler. Dediler ki gözlerine perde inmiş senin, üzülme, dünya budur diyorlardı. Teselliye gidilen zat teselli ediyordu. Gözlerim görmüyor diye üzülmüyorum ki. Nasıl diyorlardı? Evlatlarını, hanımını göremeyeceksin bundan sonra. Subhanallah diyordu. Resulullah'ın vefatından sonra dünyanın en güzel ceylanların gözü bende olsa ben ne edeyim? Onun o güzel simasını, o tertemiz simasını göremedikten sonra bütün dünyanın en güzel gözü bende olsa ne edeyim ben? Hüzün yok diyordu. O vefat ettikten sonra gözüm en son onu görsün istedi. Zaten dua etmiştim. Allah'ım ondan sonra kimseyi bana gösterme demiştim. Lütfetti Allah, gözlerimi aldı. En son hatırladığım sima onun simasıydı çünkü. Hep onun hayaliyle yaşamak, hep onun hayaliyle dolmak. Ne müthiş sevgiymiş ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Can özüm medet eyle bana. Bil ki çok muhtacım sana. Gezdiğim bu sokaklarda sensizliği görüyor gözüm. Gezdiğim bu sokaklarda varlığını arıyor gözüm. Arıyor gözüm.

Yer ağlıyordu Hamza'ya. Gök ağlıyordu Hamza'ya. Bedir ağlıyordu Hamza'ya. Uhud kahraman ne ağlıyordu? Kılıçlar Hamza'yı arıyordu.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Dört başkanlık bakanlar kurulumun eksik üyelerinin en kısa sürede tamamlanması gerektiğini vurguladı. Başbakan Ali Zeydi, hükümetin kutsal türbelere destek verme ve ziyaretçilere en iyi hizmetlerin sunulmasını sağlama konusundaki kararlılığını açıkladı. Eski Başbakan Adil Abdülmehdi, iki ülke arasındaki anlaşmaların korunması şartıyla Amerika ile ilişkilerin sürdürülmesi çağrısında bulundu. Dışişleri Bakanlığı, Ürdün, Bahreyn ve Kuveyt'e yönelen saldırıları kınayarak bölgenin daha geniş çaplı bir çatışmaya sürüklenmesi riskine karşı uyardı. Irak Hava Yolları, hacıların tamamının güvenli şekilde ülkeye dönüşünün sağlanmasının ardından dönüş organizasyonunun başarıyla tamamlandığını açıkladı. Eğitim Bakanlığı, Bağdat Havalimanı'nda sınav defterlerinin ele geçirilmesinin ardından acil soruşturma başlattı. Nasır Koalisyonu Spiker katliamının yıl dönümünde adaletin gerçeklerin ortaya çıkarılması ve şehitlerin haklarının güvence altına alınmasıyla tamamlanacağını belirtti. Güvenlik kaynakları Zikar'da İçişleri Bakanlığı'nda görevli üst rütbeli bir subayın rüşvet alırken suçüstü yakalandığını bildirdi. Terörle Mücadele Birimi Bağdat'ın kuzeyindeki Tarmiye ilçesinde bir teröristin gerçekleştirilen özel operasyonla yakalandığını duyurdu. Suçla Mücadele Birimi Nasriye kentindeki esnaf arasında endişeye neden olan tehlikeli bir hırsızın yakalandığını açıkladı. Federal Dürüstlük Kurulu, Ticaret Bakanlığı'nda görev yapmış eski bir genel müdürün masaya aykırı şekilde para yatırdığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. İletişim Bakanlığı, Spiker katliamının anısını yaşatacak bir posta pulu tasarımı yarışması başlattı. İçişleri Bakanlığı İstihbarat ve Soruşturmalar Ajansı yasa dışı işlem takipçiliği yapan onlarca kişinin yakalandığını açıkladı. Sınır Kapıları Kurumu, Mendili sınır kapısında kamu zararına yol açan bir yük ağırlığı manipülasyonunun tespit edildiğini duyurdu. Kerbela Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü, iki uluslararası uyuşturucu tacirinin yakalandığını ve çölde gizlenmiş 10 bin adet kaptagon hapının ele geçirildiğini açıkladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayı'nın 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki Filistinlere 15 milyon öğün yemek ulaştırdığını söyledi. Amerika Başkanı Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı çok güçlü saldırılar düzenleyeceğini ifade etti. Rusya, Amerika ile İran arasında artan gerilimden duyduğu endişeyi dile getirerek tarafları diyaloğa davet etti. İsrail ordusu Cenin kentinde meydana gelen patlamada biri ağır olmak üzere iki subayın yaralandığını açıkladı. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, geri çekilme yönündeki baskılara rağmen İsrail'le doğrudan müzakereleri sürdüreceğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. الرئاسات الأربع تؤكد ضرورة الإسراع في استكمال الكابينة الوزارية بأقرب وقت ممكن. رئيس الوزراء علي زيدي يؤكد حرص الحكومة على دعم العتبات المقدسة لتقديم أفضل الخدمات للزائرين. رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي يدعو إلى إقامة علاقات مع الولايات المتحدة مع الحفاظ على الاتفاقيات بين البلدين. وزارة الخارجية تدين الهجمات التي تعرضت لها الأردن والبحرين والكويت وتحذر من مخاطر انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع. شركة الخطوط الجوية العراقية تعلن نجاح خطة التفويج العكسي لضيوف الرحمن بعد تأمين عودة جميع الحجاج إلى أرض الوطن. وزارة التربية تفتح تحقيقاً عاجلاً بعد ضبط دفاتر امتحانية في مطار بغداد. ائتلاف النصر بذكرى سبايكر يشير إلى أن إنصاف الضحايا يكتمل بكشف الحقائق وضمان حقوق الشهداء. مصدر أمني في ذي قار يعلن القبض على ضابط برتبة كبيرة في وزارة الداخلية متلبسا بتقاضي رشوة بمبلغ زهيد. جهاز مكافحة الإرهاب يعلن القبض على أحد الإرهابيين في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد بعملية نوعية استندت لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة. جهاز مكافحة الإجرام يلقي القبض على لص خطير تسبب بحالة من القلق بين أصحاب المحل التجارية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. هيئة النزاهة الاتحادية تعلن السجن 3 سنوات لمدير عام سابق بوزارة التجارة لإيداع أموال خلافا للقانون. وزارة الاتصالات تطلق مسابقة لتصميم طابع بريدي يجسد ذكرى مجزرة سبايكر. وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية تعلن القبض على عشرات معقبي المعاملات المخالفين. هيئة المنافذ الحدودية تعلن ضبط تلاعب بوزن بضاعة تسبب بهدر في المال العام في منفذ مندل الحدودي. مديرية شؤون مخدرات كربلاء تعلن الإطاحة بتاجرين دوليين وضبط 10,000 حبة كبتاغون مخبأة في الصحراء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الولايات المتحدة ستشن ضربات قوية جدا على إيران. روسيا تبدي قلقها من تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران وتدعو إلى الحوار. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابطين أحدهما بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM. تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

medine halkı ayakta. Hüseyin'im gitme. Karar karardı lakin gidecekti. Abdullah'ın muti meşhur sahabi gelecek. Hüseyin'in boynuna sarılacak. Hüseyin'im kurbanın olayım gitme diyecekti. Kurbanın olayım. Kuzu halkına güvenme. Kurbanın olayım gitme Hüseyin'im. Osman gibi vururlar seni de. Osman'ı Musaf'ın başında öldürdüler. O nasipsiz insanlar. Gitme Hüseyin.

İki gündür su içemiyorlardı. Bir damla ne ki, bir damla ne ki? Çocuklar feryat ediyordu su diye. Anaların sütü kurumuştu, su yoktu. Bir damla su verin dedi. Yok diyorlardı. İsyan etti Hüseyin. Komutanla konuşurken Allah'tan korkun dedi. Şu Fırat ve Dicle'den şu anda Yahudiler, Hristiyanlar su içiyorlar. Siz peygamber torunlarına bir damla su vermiyorsunuz.

tatlı bir su içerken Kerbela'yı hatırlayın. Peygamber torunlarının nasıl susuz şehit olduklarını.

sevgili sultanım, efendim, başımın tacı, gönlümün ilacı efendim. Ümmetinden selam getirdim sana. Nice armağanlar verdiler bana. Ravzana eriştim ben yana yana. Açın bu ravzayı, Habibim de var. Benim dertlerimin tabibi de var. Açın bu ravzayı.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

اسكت وتطلع يا

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

بسم الله الرحمن الرحيم.

لولا يأتون عليهم بسلطان بين.

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.

فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً.

0: يا بر يا بر.
1: Yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum, senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahını aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler, sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab, işte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim. Sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı, mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum. Çok unuttum, utanıyorum. Unuttuğumu da unuttum. Şimdi hatırlıyorum. Aldandım, affını umuyorum. Ya Rauf, ya Rauf, yokluğumda bile hatırımı sorup var eyleyensin. Sen ki bütün şefkatlilerden şefkatlisin. cemalinle iltifat et bana, refetinle muamele et bana. Ya malikul mülk, ya malikul mülk, mülk senindir, mülkünde dilediğini eylersin. Senindir mülk, dilediğini mülküne dahil edersin. Bedenim senin mülkündendir, hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir, isyanda da itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir, sustuğumda da konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir, hayatımda da ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım, başka kapı yok ki çalayım, yanına al beni. Ya Zülcelal vel İkram, ya Zülcelal vel İkram, keremin öyle bol ki senin, bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke

her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin iznindedir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok. Sen iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya nur, ya nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi. Sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam

0: tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahici eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kanmıyor. Baki olan ancak sensin, beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis, yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab, sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir. Ya Sabur, ya Sabur, Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin Sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle. Ya Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetinin rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Adl, ya Adl, sensin zulme uğrayanların dayanağı, sensin mahzun kalplerin sığınağı, senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni, adaletine razı eyle nefsimi, eğrilmekten koru kalbimi, rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi, kolay eyle sorgu sualimi, hesap verme inceliğiyle yaşat beni, zulmetmekten uzak eyle beni, zulme uğramaktan koru beni. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle. Hükmünü hakkımda latif eyle. Ya Habir, ya Habir. Gizlim saklım yok senden, gayrısı halden anlar değil. Sakladıklarımdan sen haberdarsın. Başkaları sırdaşım değil. Senin söylediğindir haber, başkaları derdim değil. Gaybın haberleri sana aittir. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. İncecik sızılarımdan, ilk göz ağrılarımdan sen haberdarsın. Başkaları kalbimin sırlarına cahil. Dertlerim sana ayandır. Başkaları dertlerime gafil. Ya Halim, ya Halim. Sen ki cezalandırmakta acele etmez. Af yolunu tutarsın. sen ki karşıma gazabından çok rahmetini çıkarırsın. Pişman olayım diye fırsat tanırsın. Sen ki nefsimdeki zillet karanlıklarını incitmeden temizlersin. Mahcup olmayayım diye eksikliklerimi örtersin. Sen ki her nefesi tatlı bir dokunuş eyleyip beni nezaketle yaşatırsın. Gaflet ve unutkanlığıma rahmetinin tebessümüyle bakarsın. Sonsuz hilmine sığınırım. Ya Azim, ya Azim, gökler ve yer azametine şahittir senin. En sert taş azametin karşısında yumuşar, en yakıcı ateş azametin karşısında serin olur. Azametinle azmettir hak yolunda bu fakiri. Ya Gafur, ya Gafur, senin kapın hiç kapanır mı günahkarlara? Pişmanlıklarımı kime arz ederim yoksa? Ancak senin bağışlamanla aklanır yüzüm. Ancak senin affınla temizlenir kalbim. Ancak senin affınla biter utancım. Ya Rabbi, hesap gününde yüzümü kara çıkarma. Gafur olan ancak sensin. Bağışla beni. Akla. Ya Şekur, ya Şekur, sen ki bana iman verdin, dalalette bırakmadın. Bense sana şükrümde hep eksik, yetersiz kaldım. Şükrünün lezzetini her dem tattır kalbime, dilime. Şükredebilmek bile senden gelen bir nimettir. Bu nimetin şuuruna erdir fakiri. Ya Ali, ya Ali, en güzel sıfatlar bile seni nitelemeye yetmez. Senin lütfunun şulesidir bütün güzel sıfatlar. En mükemmel vasıflar bile seni vasfetmeye yetmez. Senin cemalinin gölgesidir bütün mükemmel vasıflar. Sen her türlü tasavvurun ötesindesin. Sen her türlü hayalin üzerindesin. Sıfatlarına hayaller erişemez. Yüceliğine akıl sır ermez. Senin lütfunla ulviyet kazanır alemler. Senin tenezzülünle mertebeler kazanır insan, cin ve melekler. Aczime yüce kudretinle medet eyle. Fakrıma ulvi yakınlığınla imdad eyle. Sen ki içimin içinde olup bitenleri bilirsin. Yakınlığına al beni. Sen ki yüceler yücesisin. Senden başkasına boyun eğdirme beni. Ya Kebir, ya Kebir, cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni. Celalini görmekle genişlet kalbimi. Ya Hafiz, ya Hafiz, hıfzının hazinesinde alem bir noktadan ibarettir. Hıfzının aynesinde ay ve güneş sönük bir parıltıdan ibarettir.
1: Bahar kışa döner bir gün, gün akşama çıkar. Sabahlar sendendir, koru beni, sabaha eriştir.
0: Yıldızlar söner bir gün, dağlar yerinden oynar. Gökler senindir, koru beni, kapına yetiştir.
1: Gökler dürülür bir gün, yer yerinden oynar. Her yer senindir, koru beni, menzile eriştir.
0: Kuşlar dağılır bir gün, denizler kaynar. Ufuklar senindir, koru beni, ötelere eriştir.
1: İsmim unutulur bir gün, sesim boşlukta çınlar. Yakınlıklar sendendir. Koru beni, yakınlığına eriştir.
0: Defterim açılır bir gün. Günahlarım çok tutar. Takdir senindir. Koru beni, affını yetiştir.
1: Sözüm biter bir gün. Sessizlik uzar. Kelam senindir. Koru beni, müjdeni yetiştir.
0: Ya Mukit, ya Mukit. Sen ki herkesin her ihtiyacını her an görüp gözetirsin. Sana ayandır her türlü niyet ve hareketim. Sen ki sonsuzluk istediğimi kalbime ilham edersin. Sana malumdur bütün dualarım ve isteklerim. Sen ki zayıf ve acizleri, yetim ve yoksulları kollayıp gözetirsin. Senin aşinandır acizliğim ve yetimliğim. Sen ki öncelikle yoksullara keremde bulunmayı seversin. Sana aşikardır sevapça yoksulluğum ve eksikliğim. Niyetlerimi güzelleştir. İhlasa eriştir beni. Ömrümü ebede bitiştir. Cennetine yerleştir beni. Yoksulluğumu rahmetine ayine eyle. Başkasına el açtırma. Günahlarımı gufranına bahane eyle. Yüzümü kara çıkarma. Ya Hazib, ya Hazib. Emellerim hesaba gelmez. Arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Celil, ya Celil. Senin celalin zatındandır. Başkasına muhtaç değil. Senin yüceliğin kemalindendir. Sebebe muhtaç değil. Senin kemalin yine sendendir. Görünmeye muhtaç değil. Ya Kerim, ya Kerim, ya Rabbi, kereminle güzel eyle her halimi. Kereminle sevindir kalbimi. Sen ki en çok acizlere ve zayıflara ikram eylersin. Sen ki hiç sebepsiz, hiç hesapsız kerem eylersin. Sen ki bir avuç tohumda bir bahçenin ağacını saklarsın. Cennetine al, hiç bitmeyen ikramına eriştir beni. Kerem et bu acize, az sevabını çok eyle. Ya Rakib, ya Rakib. Ömrümün her anında seni anmak dilerim. Lakin halim el vermez unuturum. Kalbime zikrini yerleştir. Uyandır beni. Ölüm anımı seni anarak yaşamak isterim. Lakin mecalim yetmez. Susarım. Dualarımı katına eriştir. Yandır beni. Hesap günü seni razı etmeyi arzu ederim. Lakin sevabım yetmez. Korkarım. Yaptıklarımı hayra eriştir. İyilerle andır beni. Ya Mucib, ya Mucib. Arza hacet yok. Halim sana ayandır. Söze gerek yok. Sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi. Varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid. Yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bais, ya Bais. Zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara. Ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya şehit, ya şehit, seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin, demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, ya Hamid, Hamid sensin, hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle, minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Allah, Allah, sensin Allah, sanadır kulluğum, sendedir çarem, seninledir varlığım. Seni arar ruhum, seni anar kalbim. Başkasına değil, sana muhtacım. Başkasını değil, seni çağırırım. Başkası yaratılmıştır, sen yaradansın. Başkası devamsızdır, sen daimsin ve daim eyleyensin. Başkaları muhtaçtır, sen ihtiyaçsızsın, ihtiyaçları görensin. Başka ilah yok, sen Allah'sın. Sen ki eşi benzeri olmayansın. Sen ki bütün eksiksiz sıfatların sahibisin. Cemaline çevir yüzümü, başkasına rağbet ettirme kalbimi. Ya Rahman, Ya Rahman, sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir. Ya Rahim, Ya Rahim. Öylesine rahimsin ki kulağımı sözüne muhatap eylersin. Aklıma vahyinle tenezzül edersin. Öylesine rahimsin ki istendiğinde zaten verirsin. İstenmediğinde de lütfedersin. Öylesine rahimsin ki hak edene hepten verirsin. Hak etmeyene bile çok bahşedersin. Öyle rahimsin ki dünyayı bu kadar güzel eylersin. Ahireti ondan daha güzel eylersin. Ya Rabbi, korkudan emin eyle beni. Hüzünden azat eyle kalbimi. Ateşten uzak eyle beni. Hicrana düşürme kalbimi. Rahmetinin rahmine al beni, merhametinin kucağına al kalbimi. Ya Melik, Ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, Ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı.
sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden, sensin aklımı aldanışlardan kollayan, sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin, mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Yalnız sana aşikar, başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir. Ben acizim. Sen kadirsin. Ben fakirim. Sen rahimsin. Ben ölüyüm. Sen haysın. Ben çaresizim. Sen ehadsın. Ben muhtacım. Sen sametsin. Ben sağırım. İşiten sensin. Ben körüm. Gören sensin. Ben dilsizim. Konuşan sensin. Ben yaratılıyorum. Yaratan sensin. Ben yokum. Var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halik, ya Halik, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de, olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya bari, ya bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni. Karanlıkta bırakma beni. Çirkinliğe daldırma beni. Güzel eyle her halimi. Ya musavvir, ya musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan güzellikle tasvir eyle suretimi. Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin.
nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin,

şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah. Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim. Senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabid, ya Basit, ya Kabid, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafîn, ya Hafîn. Öyle hafîtsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîtsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi. Ya Rafi, ya Rafi, secdelerimle sultan eyle beni. Kulluğunla şereflendir beni. Katında rütbelendir beni. İyiler arasında an beni. Yükseklere al beni. Ya Muiz, ya Muiz. İzzetim varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri. Ya Muzil, ya Muzil. Sana boyun eğişim en tatlı sevincimdir. Senin kapına gelmeyen sonsuz çaresizlikler içindedir. Sana muhtaç oluşum en büyük şerefimdir. Cevapsız bırakma beni. Ya Semî, ya Semî. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hâre, hâre küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, parelenmeye ne hacet? Ya Basir, ya Basir. Körüm körlüğüme bile. Körüm gördüğüme bile. Körüm gösterdiklerine bile. Vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler. Aç gözlerim. Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl.
Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyin, Ya Muhyin, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, İzzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, Ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına
el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok. Ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum. Sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an.
senin müjdenle gelişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir. Her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

Evet değerli dinleyicilerimiz, hayırlı akşamlar, mutlu akşamlar dilerim sizler için ve bütün insanlarımız için. Cumanız mübarek olsun, hayırlı cumalar dilerim sizler için ve insanlarımıza ne diyelim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli az dinleyicilerimiz. Eğer isterseniz bizlerle katılmak numaramızı hatırlatalım.

Evet değerli dinleyicilerimiz, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Tabii ki de buradan değerli dostlarımızı, bütün hanımlarımıza, beylerimize saygı, selamımızı gönderirik ve sizlere de hayırlı, mutlu akşamlar dilerik, iyi vakitler bütün Türkmen FM için. Tabii ki de değerli dinleyicilerimiz, sizler bizlerle olduğunuz güzel şarkılarımızı hep beraber dinleyeceğiz. Sizler için de iyi vakitler dilerim ve buradan ekibimize de tabii ki de saygı selamımı da gönderirim özlerine. Ve aynı vakitte buradan arkadaşlarıma da diyeyim, Allah kolaylık versin. Evet değerli dinleyicilerimiz, çok insanlarımız bugün piknike çıkıplar. Ve buradan sizlere ne diyeyim, inşallah mutlu vaxtlar, güzel vaxtlar geçirsiniz aile uzla, sevdiklər uzla. Ve umarım inşallah rızıklı bir gündü ve yeni bir

Haftaya başlayacak tabii ki de Allah'tan temennimiz. Allah bütün insanlarımızı saklasın. Değerli dostlarımız, şoför arkadaşlarımıza da iyi vakitler dilerik, iyi günler dilerik. Görev başında olan kişilere Allah saklasın sizleri, bütün hastalarımız için acil şifalar dilerik. Allah bütün insanlarımızı hıfz etsin, şifa versin bütün hastalarımıza ve hemşirelerimize, doktorlarımıza saygı salamımızı gönderirik. Dilerse biz gidelim bir güzel açılış şarkısı alalım. Bu açılış şarkıdan sonra hemen sizlerle olacağız. Coşkun Sabahın sesinden olacaktır değerli dostlarımız. Bu şarkı özellikle dinleyicilerimiz için gelsin. Evet, hazırsız? O zaman burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Ve değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden güzel açılış şarkımızı hep beraber dinledik. İnşallah beğendiğiniz özünü değerli dostlarımız, programımız sizlerle devam eder tabii ki de. Güzel şarkılarımızı hep beraber dinleyeceğiz ve bakalım ilk mesaj kimden gelipti ve arkadaşımız ne yazıptı bizler için değerli dostlarımıza diyelim. Ve buradan yazıptı arkadaşımız, merhabalar. İbrahim arkadaşımızdan gelip yazıp nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Teşekkür ederiz bizlere. İnşallah sen de iyisin arkadaşımız. Buradan yazıp Lina Hanım, Hakan Altun'un sesinden bir güzel şarkı verse bizlere memnun olam. Armağan ederim özünü ilk önce sizlere. Ve yazıp ondan sonra tabii ki de ekip bize gelsin. Şu anda arabada olan bütün değerli dostlara armağan olsun. Ve sağ olun, var olun yazıptı. Biz teşekkür ederiz katıldığı için bizlerden değerli dostlarımız. Bir daha numaramızı hatırlatalım. Eğer isterseniz bizlerle katılmak, numaramız 0770-131-34-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Dilerseniz gidelim bu güzel şarkımızı hep beraber dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, programı sizlerle devam edirik. Güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp Selam aleyküm, mesel, xeyr, şlonkum, zeynin, inşallah, atlıb uğniyet. Mehmet Erzi, ehdihel kadir Türkman efeyem ve ehdihel ilkum. Ve ehli ve ahbabi ve ukhvani ve azdiqai. Ersan Suriyani'den geldi bizler için. Teşekkür ederiz sana Ersan arkadaşımız. Katıldığı için bizlerden saygı selamımız var sana. Ve inşallah mutlu, güzel vakitler geçirsen bizlerle. Dilerse özgüdağın bu güzel muhteşem şarkımızı dinleyen yeni şarkısı tabii ki de. Armağan olsun bütün Türkmenlere.

Aşkın Padişah'dan Emret Sensen. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı dinledik ve değerli dostlarımız elimize bir mesaj ulaşıp arkadaşımız yazıp selamu aleyküm. Buradan iyi yayınlar dileyip de bizler için yazıp da Yunus Tunç'un sesinden bir şarkısı rahmet arkadaşına armağan edip de özünü ve yazıp da sağ olun var olun bütün Türkmenlere de armağan olsun deyip de. Teşekkür ederiz sana arkadaşımız katıldığı için bizlerden saygı salamımız var sana. Dilerse öz gidelim bir güzel şarkı dinleyelim Yunus Tutunçu'nun sesinden olacaktır. Armağan olsun bütün değerli dostlara ve değerli dinleyicilerimiz burası Türkmen FM Uydu Radyosu.

Evet değerli dinleyiciler, Müslüman arkadaşımız yazıp merhabalar, iyi cumalar, cumanız mübarek olsun. Ve yazıp da Lina Hanım, eğer mümkünse sizden bir şarkı istedim Serdar Ortaç'tan olsun, armağan edip tözün eşine. Ve özellikle de yazı bütün ekibüze armağan olsun, bütün kadınlara armağan gelsin, iyi vakitler dileyip de bütün insanlarımızın. Değerli dostlarımız, eğer istersiniz katılmak, numaramız 0770-131-64-61 numarasıyla bizlerle katılabilirsiniz. Ve buradan Serdar Ortaç'ın sesinden bu güzel şarkıyla bırakım sizleri.

Ve elimize bir mesaj ulaşıp Tünel arkadaşımız yazdı: bizler için merhabalar. Kerkük'ten katılım sizlerden Lina Hanım. Mümkünse bir şarkı kıstıran Bilender Soy'dan Armağan Edirem özünü ilk önce kız kardeşime yazıptı. Çok sever Bilender Soy'a yazıptı. Ve ondan sonra da yazıp sizlere armağan olsun ve teşekkürler. Buradan biz teşekkür ederiz sana katıldığı için bizlerden.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir ayrı mesaj ulaşıbdı. Dilerseniz hemen oxuyağın sizler için özünü adil arkadaşımızı yazıb. Musala Center'dan katılam Lina Hanım. Eğer mümkünse Müslüm Baba'nın sesine bir şarkı isteyibdi, armağan edibdi özünü. Bizlere ve özellikle dediri, Türkmenlere Musala halkına armağan olsun.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaştı. Hatim arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar. Nasılsınız Lina Hanım? Bizler iyiyiz. Teşekkür ederiz. Sen nasılsın? İnşallah iyisin arkadaşımız. Yazıp eğer mümkünse Hitem Yusuf'tan Bade şarkısını isterim, armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere özellikle de sevgilime armağan olsun yazıptı. Teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Saygı salamımız var sana. Ve değerli dostlarımız, bu güzel şarkılarımızı beraber dinleriz. Hayırlı akşamlar bir daha dileriz sizler için. Umarım güzel vaxtlar geçirsiniz. Eve değerli dinleyicilerimiz. Dilerseniz bu muhteşem, güzel, duygusal şarkını hep beraber dinleyelim. Hitem Yusuf'un sesinden olacaktır. Ve burası Türkmen FM Uydu Radyosu sunmakta. Ben Lina Cömert. Saygı selamımızı bütün Türkmen bölgeleri için gönderdim.

Evet değerli dinleyicilerimiz Zeytem Yusuf'tan eşlik yaptık ve bu güzel şarkını hep beraber dedik. Ve değerli dostlarımız Şeyma arkadaşımız bir mesaj gelipti. Gönderdi bizler için pardon yazıptı. Merhabalar nasılsınız? Bağdat yolundan katılı bizlerden. Eğer mümkünse Gülün'ün sesinden bir şarkı verirse Ulina Hanım memnun olduk. Ve ondan sonra da bir ayrı mesaj gönderdi arkadaşımız. Tekrar mesajını gönderdi bizler için Yunus Tütüncü'den şarkısını. Buradan özür dilerim senden. Tabii ki de Yunus Tütüncü'nün sesinden şarkı verdik. İnşallah yarın katılsa sağ için güzel bir şarkı Yunus Tütüncü'nün sesinden vereceğiz. Ve değerli dostlarımız programımız devam ediyor.

Evet değerli dostlarımız, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik ve değerli dinleyicilerimiz, programımız devam edir. Elimize bir ayrı mesaj ulaşıbdı, dilerse öz oxuyağın sizler için özünü. Süzen arkadaşımız yazıb, merhabalar, nasılsınız? İnşallah isiniz zavquza bir güzel şarkı versəyiniz, memnun olduq və arman edirik özünü bütün dinleyicilerimiz.

Evet değerli dinleyicilerimiz, buradan elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Hüseyin arkadaşımız yazıp merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz, bizlere iyi. Teşekkür ederim, inşallah sen de iyisiniz. Zavkuza yazıp bir güzel şarkı verseniz memnun olduk. Armağan ederek özünü özellikle de sana yazıptı. Teşekkür ederim sana katıldığı için bizlerden. Değerli dostlarımız, programımız devam ediyor.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik. Elimize bir mesaj ulaşıptı. Buradan Mustafa arkadaşımız yazıp merhabalar Lina Hanım. Eğer mümkünse sizden bakalım kimden şarkı istiyipti. Arkan Arayısın sesinden yazıptı. Bir şarkı istirem, armağan ederim özüm bütün Türkmanlara. Ve özellikle de sana armağan olsun Urmen şarkısını istiyipti. Tamam, o zaman gidelim, hemen dinleyelim.

Vurmayan'ı sana kıyarsam Vurmayan'ı eve değerli dinleyicilerimiz güzel şarkımızı dinledik ve buradan İsam arkadaşımız yazıp merhabalar şu anda sizleri dinlerim. Lina Hanım bir şarkı isterim sizlerden Ebru Gündaş'ın sesinden olsun. Armağan ederim özünü eşime ve bütün çocuklarıma yazıp.

Evet değerli dinleyicilerimiz, Ali arkadaşımız bir mesaj gönderip de yazıptı. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bir hareketli şarkı istirem sizlerden. Armağan ederim özüm bütün Kerkük halkına deyip de.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir güzel şarkını dinledik. Sizlerle armağan ettik özüm bütün dinleyicilere ve buradan Fatma arkadaşımız yazıptı, Lina Hanım. Dün Instagram'da bir güzel yazıptı, Maktay gördüm. Mustafa Sandal'ın sesinden eski bir şarkı. O şarkının adını yazıp bu şarkını verse bizlere memnun olduk ve teşekkürler yazıptı. Biz teşekkür ederiz senin katıldığı için bizlerden. Gerçekten güzel bir şarkıdır.

Evet değerli dinleyicilerimiz, elimize bir mesaj ulaşıp da Hazım arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar Duzdan katılım sizlerden Lina Hanım. Mümkünse buradan Ali Benen sesinden bir şarkı isteyip de bir armağan edirem mönzünü bütün Türkmenlere. Özellikle de ki bu armağan olsun ve yazıp da bütün Duz halkına armağan gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz senin. Değerli dostlarımız şimdi de hemen gidelim Ali Benen sesinden bu muhteşem şarkımızı dinleyelim.

Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha döndük sizlerden Ali Benan sesinden bu muhteşem şarkını dinlediğiniz inşallah ve kendiniz özünde değerli dostlarımız ve programımız devam eder sizlerle. Değerli dinleyicilerimiz, elimize bir ayrı mesaj ulaşıptı. Dilerseniz okuyağın sizler için özünü Latif arkadaşımızdan gelip yazıp merhabalar, nasılsınız, inşallah iyisiniz. Buradan Muazzez Ersoy'un sesinden bir şarkı isteyip bizlerden armağan edip özüm bütün Kerkük halkını özellikle de yazıp Erbil'de bulunan akribem armağan olsun ve sağ olun var olun yazıptı. İyi vaxtlar dileyip bizler için. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir daha Cuma'uz mübarek olsun.

كريم. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu güzel şarkımızı hep beraber dinledik inşallah. Beğendiğiniz özünü ve programımızın değerli dinleyicilerimiz sonuna ulaştık. Son mesajımız okuyalım sizler için özünü değerli dinleyicilerimiz. Çinem arkadaşımızdan gelipti, bakalım ne yazıp. Yazıp merhabalar, nasılsınız Lina Hanım? İnşallah iyisiniz. Sizden Aksu'nun sesinden bir güzel şarkı isterim, sizlerden armağan ederim özünü. Bütün dinleyicilere özellikle de sana armağan olsun. İki buze cumağız mübarek olsun. İyi yayınlar dilerim sizler için yazıp. Değerli dinleyicilerimiz, ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Gönül isterdi ki daha fazla vaktler kalalım. Ama programımızın vakti malumdi. Yarın aynı vakte ve aynı saatte sizlerle olacağız. Öz yüzeye bakın. Kalın sağlıklı.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM, hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen...

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: arabaylayım.
1: Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaşsın.

0: Kızlar.
1: Aç değil misin?

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

Sen şimdi bulmuşsundur az üzülmenin, az üzülmenin yolunu. Acıdan kaçarsın da.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün, uykudan önce yine sen.

Avuçlarında yüzdüm bugün. Saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda

Kurban oldum gelsene, ölmeden gelsene. Canıma can olayım sevdiğim, ben ölmeden.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

0: Ece, Ece.
1: Ben kayıttayım gençler. Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: ritme nelerin sesi, radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sizinle.
1: Türkmen FM sizinle.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş sana

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Düşman FM Uydu Radyosu sunar. 7 günde 1. Hazırlayan ve sunan Moyet Boyakçı, kumanda masasından yutmalık yapan Üstad Ali Canavazat.

0: Çox yaşa, arzuya sağlıq, gətirdiyi salam başımızın üzərinə, gözümüzün üzərinə. Nə mutlu bizə, buzdan bir salam gəlibsə, şəhidlərin, analarının bir salam gətiribsən bizə. Vallahi biz sağıya qaxarıq.
1: Sağ ol.
0: Başdan gözlərinə, biz də bütün gövrümüzdən. Bu salam başımız üzərinə, gözümüz üzərinə.
1: Rəhmsiz varmaz.
0: Bəli, Nəcdə təbi, çox gözəl icra etdi. Mən hər zaman diqqətim çəkər, görürəm hər vaxt. Qardaşımız Üstad Nəcdət Mustafa əski bəstələri oxur, canlandır özün. Ən güzəli də o kəlimətlərdə oynamaz, tam kəlimətlərini oxur.
1: Tam kəlimətlərini oxur, bəli. Zigərin bəri olsun, nə də mahiyyət.
0: Eydi, Nəcdət abi, sən nə deyəcəyi var? Bəzi gənclər var, əski bəstələrimiz oxur, tam o sözləri kullanmır.
1: Baxsan özün, ayrı sözləri hatırlıyorsun.
0: Nə deyəcəyi var bunu?
1: Vallahi bunlara nəsihətimiz var, hər vaxt nəsihət edər qızlarını yani. Bütün bizim əski bəstələrimiz, Zəkram Düzün olsun, Allah hafizə, Əbülvahidin, rəhmətli, Üstad Fatullahının sözlərini oxusunlar, bəstələr ki, şair bunu yazanda bir qısa yazıbdır. Ələ körüb bunu yazınca, olmaz yetə ayrı bir kəlimat yatırgənin bir bəstəyə qoydun.
0: Mən belə bir rivayə var, eşitmişəm, amma... Tam doğrusu nəzəri bilmirəm, bəs mən eşitdiyim istəyirəm deyim. Allah affetsin, Fuzulidiri bir yoldan geçirir. Bir bənlə o məhəl, bilsən, blok yox idi, kəsə gedərdilər çamırdan. İşte onun işləri Fuzulinin bir şiirini oxur, amma dediğimiz kimi, tam Fuzuli yazdığı kimi oxumur, yəni sakat oxur.
1: Sakat oxur.
0: Bir Fuzuli çımranı o kəsəklərin üzərinə ayağı ilə baxar yaptığını Yəni, dağıdır. Yer Allah'tan qorxmuşsan, mən bunca yorulmuşam. Sən bir yaptığım kəsəgi dağıtdı, axı, necə olur?
1: Tamam.
0: Dedi, bə sən Allah'tan qorxmuşsan, mən gecəmi gündüz edirəm, bu şəri yazıram. Mən biləm nələr çəkirəm, nə sanzar çəkirəm, bu şəri yazıram. Sən səqət etsən özüm. Bax, sən necə işu danıva gəldi, səqət etdim yaptığı.
1: Tamam.
0: Şəirin də yaptığını. Lütfen yani lütfen.
1: İndi aynı bir şair var güzel beni candan usandırdı cefadan ya usanmaz. Çok galet okurlar.
0: Doğru. Çok doğru. Bəs buradan saygım, sevgim Üstad Ali Benna hem beste edip tözünü bu sözü.
1: Bəli,
0: tam güzel, kelimatın çok güzel, güzel
1: de. Beste salada da edip. Ha,
0: çok güzel bir beste.
1: Çok güzel. Bəli.
0: İşte biz hazırlarız. Yani bir gençlerden. Besteleri okulukları zaman. Tam sözlərini kullansılar, tam o şair yazdığı sözləri kullansın. İnan Allah'a bəzi kəlimət var.
1: Dedim ayə, sorsunlar, sormaq ayıb deyil ki, sorsunlar. Sonra kitab var. Atatərzibaşının ikinci cüzündə bütün bəstələr yazılıbdır.
0: Soğudur.
1: Sözlər, hapsın.
0: Kərküyü mənləri.
1: Bəli.
0: İşte, keşkə bir gənclər bunu dinləsin. Mən hər zamanda deyirəm, Yani benim görüşümdür bu. Daha bilmiyorum sen ne diyorsan. Her zaman bir bestenin sözünü sanatçının tam ağzından alma. Şair yazdığından alır.
1: Yazdığından alır.
0: Bazen cabr eder sana. Beste baksa mesela şair 11'li yazıptı. Bölmeyi de 6-5'e koy böyle diye alır.
1: Bəli.
0: Bestene o zaman lehin cabr edir. Bazı yerde baksan 5-5'e etsen özün. Bazı yerde 6-5'e etsen özün. Yani şair böyle yazmıyordu. Ama bestanın zebr etmağı boyu sənətçi de orada 5-5'e etsin özün, av 6-5'e etsin özün, av 4-5'e etsin neyse. Yani işte o bestanın şeyine kalır. Ama en önemlisi şair nasıl yazıktı çok mühimdir.
1: Çok
0: her kaidenin bir şadı var. Özü her zaman sənətçi şaire döner. Şair nasıl yazıktı böyle bestana, hatta beste yapan. Ama bazen işte bu kaidenin de şadı Baxırsan, bir bəstəci, baxsın, bir bəstə yapıbdır, hazır, gəl şəhərə deyər, burada məsələn istəyirəm, mən 4-4-3 olsun, 5-5-1 olsun, məsələn, mən atıram.
1: Hatta bəstədə otursun.
0: Bəzi, amma bir şərdir, yəni hər vaxt olmaz, geçsin bir müsiyan, bəstə düşsün, yatırsın, deyilsin, şəhərə gebələ yazıyorsun. Bu qaydanı qırmaqdır, amma qayda qırılmaz, hər qaydanın bir şəhərdə olur. Cəhətdə 20-30 bəstədə, bir bəstə sən şəhər dönər. Koyduyak besteciye. Bes her zaman besteci şiare döner. Ne yazıp da ona göre lehne
1: Ona göre.
0: Beli olur.
1: Beli olur.
0: Eyde sen neze taamülü neze şairlerden neze dersen mesela bir bestestsen o şairden neze teklif edesen özne?
1: Ben mesela bir bestistire mesela şairden unvanı veririm özne. Mesela
0: yani konunun mevzuun
1: mevzuu veririm özne. Mesela vaktinde Doygun Nuru Doygun Aksu şair düzda dedim özne bir beste yapma hiç hitap etme. Yaz diyorsun. Kamil hitap etme.
0: Yani Seyyid sen hitap etme, bes o kelimeni, ona göre işler.
1: İnvanı veririm özne, bazı şairlere
0: yapar. Bu oğlu bir mevzu'yu anlat,
1: bir mevzu aynı da sen özne.
0: Ama o şair yanında kalı, neteli yazar zaktır. Onu yazar, on birli tamam, yazar, sekizli yazar, yedili yazar, horiyet dörtlü şeklinde yazar, o yanında kalır.
1: Tamam, yanında kalır.
0: İşte o yazdıktan sonra bir mülahin, işte on kadar bir beste haline getirir.
1: Tamam.
0: Eydi sen eski şairlerden, indi hani dedik, Ma'ruflar diyarına size selam getirdim.
1: Ali Ma'ruf.
0: Ali Ma'ruf Allah affetsin. Allah rahmet eylesin. Onun yanında da Görem. Allah
1: Hasan
0: affetsin.
1: Görem.
0: Hasan Görem. Sen bunlardan yaşadın. Sen bunları ulaştın.
1: Ben ulaştım yaşadım. Özellikle çok horiyatlar aldım Üstad Ali Ma'ruf'tan. Giderdim evine. Yanımdaydı evi. Akşam vakti giderdim askere yanına. Horiyat alardım özünden.
0: O horiyatlardan bir yadro geldi bir horiyat.
1: Belki çok horiyat yanladı.
0: Nasıl horiyat mesela?
1: Mesela bir horiyat verdi bana çok güzeliydi. Tazı tula mindikler. Daş gemiri zindikler. Deve miskin hayvandı. Tavuk burnun dimdikler.
0: Eydi sana bu horiyatı veren de diğerdi. Neze yazmışım böyle o horiyatı değişmeyiz.
1: Yani yok kabul etmezdi. Eşitseydi bir koryatı mesela vaktinde hava bir koryatın dedi. Her yiğitten bir hasım memle felek düştü. Dergişmiş diyorsun şey etmez.
0: Danla geldi.
1: Danla gider.
0: Hasan Görem'in neyini okuyup sana?
1: Hasan Görem çok gazel yazardı. Koryatı azıydı. Üç koryatı var idi bes. Biri gülse dost. Bülbül olan gülse dost. Bir derde düşman güler. Çetin geldi gülse dost. Ya, bu birinci koryatı. Üç koryatı var.
0: Bak bir sen...
1: Ben gazeller çok değil. Bir gazellerini okurum Karabağ'da.
0: Her şey ehline koysa o zaman Nezzet abi. Bak Hasan Gören yani büyük bir şairlerimizden geldi. Ama onun alanı şiir yazı, gazel yazardı.
1: Beli.
0: Koryat bak üç koryat var. Eşitmişim ben diğerler Fuzuli'nin de bez bir koryat var.
1: Tamam.
0: Girdim dost baksasına ağlayan çoğdur. Gülen az, bülbüleyler gülen az. Girdim dost baksasına.
1: Bez bir koryat var.
0: Tamam. Bez bir teş koryat var. Ama şiirlerine git bak. Tüm Türk dünyası şimdi şiirlerini okur. Bütün Arap dünyası, bütün Fars dünyası. Fuzuli'nin şiirlerini okur. Ta Azerbaycan'dan. Yani öz alanında iddia ederek koy kalsın öz alanında. Şimdi bazı kimseler var. Baksan hep bir şeye elini attırır. Kardeşim koy elini özün. Mesela. Halk şiiri var. Yani ben halk şiiri yazabilmem. Tamam. Allah affetsin Şemseddin Türkmenoğlu. Nasih Bezirgen Allah affetsin. Bir de sağda şairlerimizden Eyüp Hikmet Çerçüylü. Yani bunlar halk şiiri. Halk şiiri nedir? Bir risaledir millette. Baksın milletin bir sıkıntısı var, bir müşkülesi var. O halk şiiriyle hem o müşkülerini tarh eder hem de halini tarh eder.
1: Tamam.
0: İşte şair her şair onu yazabilir.
1: Muhammed İzzet Kattat Allah affetsin.
0: Muhammed İzzet Kattat.
1: Osman Mazlum.
0: Allah affetsin bunlar. İşte bak yani ne yazık Necdet abi. Bak sen bu alandasan bunlar kimi bir şair görmüyor değil mi?
1: Çok
0: yani güzel. Bunlar ciddi.
1: Bak Osman Mazlum bir horiyat var. Kazan bilir.
0: He.
1: Ot yanar.
0: Kazan bilir.
1: Kazan bilir. Kuyunun derinliği. Kuyunu kazan bilir.
0: Kuyunu kazan bilir. Ne güzel. Ne güzel bir anlamda. Ne güzel. Neyse biz derdimiz çoktu. Bu hastan internet çıkanı birbirine geçti. Zahilden alim bir seviyede görünü. Şairden ba'ir hoybele diyalım bir seviyede görünü. Hani nece diyelim bir adli yaplı bir dörtlü bir horiyat yazmıştı. Baksın Facebook'ta, TikTok'ta adını da yazıp şair. Bazen o da kaide der ki bazen okbezalık mesela indi Hasan Görem dedik Allah affetsin ondan olma çoruydu ama şairlerin geçiyor kültür de ister Yani tamam. Bir şair ya kim muhtası dolsun, tamam. Hazinesi dolsun, bilgiler de tarihten, coğrafyadan, alfu adetlerimizden, hani her şeyden, tarihten, her şeyden yer açım, nezediyer muhtası dolsun. Evet. Ondan sonra şiir yazdığı anlamlı bir şiir yazdı.
1: Tamam.
0: Bazı ben bazı şiirde gördüm, bazı kelimeleri kullandı. Yakini olsun manasını bilmedi. Manasını bilmedi o kelimeleri kullandı.
1: Doğru.
0: Buna yazdı. Gerçekten şair o kelimeyi kullanmasın manasını bilmirse. Kullandığı zaman gerçekten manasını bilmirse.
1: Gerek.
0: Neyse. Bir hizaz var derli Hasan, tamam. Göğertsinim. Söz Abbas, Allah affetsin, Abbas Esma'ya aitti. Beste de Allah affetsin, Hamza Hüseyin'e ait. Onu dinleyelim, ona sonra sohbetimize bakalım.

Şu köprünün dağlarına oradan mən eleyle gel gözümü yollarda bırakan anam gel beni hasretle bırakan şu gurbet ellerine.

0: Çok yaşa. Ağzına sağlık, ürəyinə sağlık. Hakikaten dört dörtlü bir bestədir. Bunu sana başka kim soxuyub Nəcər abi?
1: Bunu Hamza soxuyub da bir kere.
0: Hamza Allah affetsin.
1: Allah
0: affetsin. O da güzel bestədir. Eydi Nəcər abi, mən istəyirəm üç ad deyəsən mənə. Bir dənə Duzdan, bir dənə Kərkükdən, bir dənə Erbil'dən. Bəcəndə o sənətçi. Duzdan kimdir? Kərkükdən kimdir? Erbil'dən kimdir?
1: Avvalan Erbil'dən Muhammed Ahmed Erbil'dir.
0: Allah affetsin.
1: Allah affetsin. Ha. Daha var, bəs ustadlar budur.
0: Bəli. Kərkükdən.
1: Kərkükdə eskilerden tamam ya yengilerden.
0: Ya sen eskilerden dedin, ben döndüm. Milli Cenzelerle döndüm. Sen eskilerden dedin.
1: Eskilerden ben en çok beğendim yani. Üstad Fatullah Altınses, Allah affetsin.
0: Allah affetsin.
1: Ve eserinde de çok yerirdim 70'lerden.
0: Duzda.
1: Radyonu dinlerdim. Özün şey çok.
0: Duzda.
1: Duzda Ekrem Tuzlu.
0: Şimdi usta sana eser dedi. Yani yaşlı olarak. Gençlerden Üstad Selemen.
1: Gençlerden Erbil'de Yunus Tutunçuydu.
0: Kerkük'te.
1: Kerkük'te güzel sesi, güzel okuyan Ahmet Vacit.
0: Duzda.
1: Duzda yengilerden gene
0: daha gençlerden.
1: Gençlerden. Hüseyin Tuzlu.
0: Gençler.
1: Güzel okçu.
0: Çok güzel. Ben bu zaraatı beğendim. Ben bazı misafir gelip bura ad demez bana. Böyle dövlemesi bir cevap verir. Hepsini severim.
1: Tamam.
0: Ad demem. Bəs mən bu zaraatı beğendim sana. Ad dedi. Böyücülerden de, gençlerden de dedi.
1: Tamam.
0: Bu sana o görüşüydü. Yani kimse aciz olmasın.
1: Yok, hiç kimse aciz
0: olmasın. Mesela, koy böyle diyelim. Ben görürüm, eclenzelerde, toylarda. Her zaman mesela Mustafa Parlak'tansa.
1: Bəli, Şahab Kassab.
0: On Şahab Kassab'tansa.
1: Muhammed Nacar.
0: Muhammed Nacar.
1: Hasan Nacar. Ha.
0: Ama bunların adını demedi. Ama o görüşüydü.
1: Tamam.
0: O bir görüştü. Ben herkesin de görüşüne çok saygım var. Ben Murat'tan bir takdim rica etsem. Okuduğum Horiyatlar Dörtlü inşallah herkesin yerine göre olur.

0: Sürme, mili. Sırmadı, sürme, mili. Bu derdim belə getsə, hiç başa sürme mili. Hey yerdanam, göz gördüm hey yerda nem. Alam alami dandı, mən isəm hey yerdanam. Mən qıra bilməm, cevil mən qıra bilməm, dostum altın dəgəri. Yadım an kıra bilmem. İstemem benim olma. Damarda kanım olma. Yaş yaş başıma dönme. Kuru kurbanım olma. Yaram doludur duzdan, gecem farksız gündüzden. Kimi tuttum ki üzlü, ben ne yapım bir üzden. Dil gezer masallarım, ibretti masallarım. Türbem darlığa düşsün, düşmesin besellerim. Hay ana üz döndürüm, bir yol tap düz döndürüm. Getti u daha dönmesen, yüz diyeyim yüz döndürüm. Sevdiğim bek kul oldu, yandı ciger kül oldu. Sırrım bayquşa dedim, şansıma bilbil oldu. Kurulan tordu burada, gözlüler kördü burada. Ölüm kolay bir şeydi, yaşamak zordu burada. Ölüm kolay bir şeydi, yaşamak zordu burada.
1: Güzel, sağ ol, razı sağ ol.
0: Sen de sağ ol Necdet abi.
1: Mankır.
0: Ben.
1: Çok kimse bilmez mankır.
0: Doğru.
1: Eski sözlerdendi mankır.
0: Mankır ana seviyasında bir paradı. Yani en küçük bir fiyalardan geldi. Neyse işte ben de dostum altın da geldi. Ya adam o filistah sayımarı. Mankır bir marvazı.
1: Ağzıca sağ ol.
0: Bir devamlı takipçimiz var. Musa Merdan Köprülü. Yazıp selamun aleyküm o edebi. Akşamınız hayırlı olsun. İyi yayınlar. Saygı selamım size. Çok hoş geldin misafiru Beyüz Usta Ses Sanatçısı Necdet Mustafa Kemal. Sana salam gönderdi.
1: Hoş geldin dediğiyle. Bizden de buradan salamımız özlerine.
0: Üçüncü, ikinci bestemiz Karabağlı'daydı. Bazarda bal var. Benim bir hikayesini konuştum. Söz edirəm dinizlerimiz de. Bu kime aitti? Harada oxuyub özün, onu bir konuşsa bizim. Ondan sonra oxuyub.
1: Bu bəstə rəhmətli usta sənətçi Takır Dəmirçi. Takır Dəmirçi. Allah affetsin olsun. Bu evdə etmişdi özünü.
0: Ailəsi ortamında.
1: Ailə orta yerində kamil. Bunu kardeşi, dayalı konuşu muydu, dükkan konuşu muydu? Geldi oxudu özün. Dedim bunu harada taparam, dedi evlerindeydi. Daha oğul Mehmet çok arkadaşıydı.
0: Tezil yedi ben özünü, yoksa kamireydi, tasvir yedi ben
1: özünü. Tezil oğlum, kasiyet idi ben bekireydi. Daha yettim onu verdi ben özünü.
0: Yani ani bir şekilde okuyup özün yoksa, yani özü düzü özün, yani o dakikada okuyup özün.
1: Özü bu yani, pazarda bal var, güzel gel ver, yavada hal var. Severim seni, koy ağzıma dilim dilim şeftali. Daha kopiller eskilerdendi, vururdu özüne.
0: İlk olarak yani Takı Demirci'den sonra sen okudun özün.
1: Ben okudum özün.
0: Sana sonra,
1: sonra
0: Ali Ben'e de okudun özün.
1: Yunus Tütünçü okudu.
0: Herkes okudu özün.
1: Okucular hepsi okudu özün.
0: İndi Necdet Mustafa'nın ağzından dinleyelim o güzel bestayı.
1: Bir Karabağlı okuruk sözleri. Allah bize hasen göremedi.
0: Ne güzel, ne güzel. Akrabadan gördüm cevap.

Akrabadan gördüm cefa, cefa ile bulmam safa. Dede her kimseye etsem vefa, döner mene düşman olur. Balam ey balam, çarkı dönsün feleğim.

0: سمعني بشمانيت على ما دشمانيت
1: سوخ سمن جيل مخبر نشالت
0: يا شادو ازو صالح سون دي زاور شوشي
1: حياتم سان ممنونم سيزدن
0: بسنا ممنون
1: راديه ونا çok memnunum abi sen memnunum
0: çok sağ olasın
1: dede Murat'tan ustad Ali Mulla'dan
0: çok sağ olasın
1: memnun olsun zer vakti kısmet
0: tayin Allah razı olsun
1: memnun elimizden gelip bir
0: kısmet tayin memnunum eminim çok özür dilerim bugün sahat durumu iyi değildi ama kırmadı bizi. Hayatım. Çok sağ olasın. Evet, gelin ve kıymetli aziz dinleyicilerimiz ve izleyenlerimiz. Bu haftalık işte bu kadar. Gelecek hafta başka misafirle görüşmek üzere. Ben ve benimle işlik eden Murat Kalali ve Ali Molla ve misafirimiz Necdet Mustafa Cemal ve yönetmenimiz Ali Zanım. Hepimizin sevgimizi, saygımızı kabul edin. Şen ve esen kalın.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye. Her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM.

0: ve nerenin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sözünle.
1: Türkmen FM sözünle.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Başbakan Ali Zeydi, petrol, ulaşım ve elektrikteki yolsuzluk dosyalarını Yolsuzlukla Mücadele ve Denetim Kurumlarına gönderdi. Parlamento Başkanı Heybet Halbosi, Irak'ın topraklarının bölgesel ve uluslararası çalışmalarına dönüşmesine karşı olduğunu vurguladı. Hükümet sözcüsü Haydar Abboud, Dünya Bankası heyetinin bütçenin hazırlanmasına danışmanlık için Irak'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasmeli Aracı, Irak'ın komşularıyla anlayış ve egemenliğe saygı temelinde işbirliğini sürdürdüğünü belirtti. Ticaret Bakanı Mustafa Nezar, Kuzey Irak bölgesi çiftçilerinin mali alacaklarının ödenmesine başlandığını duyurdu. Eğitim Bakanlığı, lise son sınıf sınavlarının ertelendiği veya soru sızdırıldığı iddialarını yalanladı. Savunma Bakanlığı Medya Müdürü Tümgeneral Tahsin El Habfaci, şehirlerdeki güvenlik dosyasının İçişleri Bakanlığı'na devrinin tamamlanacağını söyledi. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Meysan ilinde silahlı çatışmada iki uyuşturucu tacirinin öldürüldüğünü açıkladı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Teşkilat Başkanı ve bazı üst düzey subaylarına yönelik suikast planının engellendiğini duyurdu. Sivil savunma ekipleri Bağdat'ın Kar bölgesindeki bir eğlence parkında oyuncağa sıkışan 3 çocuğu kurtardı. Güvenlik kaynağı Diyale ile Kuzey Irak sınırındaki Dave Mahmut kontrol noktasında kaçakçılık suçlamasıyla 6 kişinin yakalandığını bildirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Tridiba'ya düzenlediği saldırılarda 9 kişinin şehit olduğunu, 10 kişinin yaralandığını açıkladı. Kuveyt Sivil Havacılık, İran saldırılarının sürmesi nedeniyle Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne 3. protesto mektubu iletti. Netanyahu ofisi Trump'la İran'a hazırlanan mutabakat taslağının görüşüldüğünü açıkladı. İran dini lideri Ali Hamane'in cenaze törenini Haziran sonu veya Temmuz'a erteledi. İran basını pazar günü Cenevre'de anlaşmanın imzalanacağı iddiaları gerçeği yansıtmıyor dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'dan uranyum stoklarını açıklamasını istedi. Amerika Başkanı Trump, İran'la harika bir anlaşma yapıldığını söyledi. Amerika Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 136 geminin rotasının değiştirildiğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعينا الأكارم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. رئيس مجلس الوزراء علي زيدي يحيل ملفات فساد في النفط والنقل والكهرباء إلى النزاهة والجهات الرقابية. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يؤكد أن العراق متمسك بموقفه السيادي الرافض لتحويل أراضيه إلى ساحة للصراعات الإقليمية والدولية. المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي يكشف عن زيارة لأعضاء من البنك الدولي إلى العراق بغية تقديم المشورة والعون في إعداد موازنة برامج. مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج يؤكد أن العراق يواصل العمل مع دول الجوار لترسيخ بيئة قائمة على التفاهم والتعاون واحترام السيادة. وزير التجارة مصطفى نزار يعلن المباشرة بصرف المستحقات المالية لمزارعي إقليم شمال العراق. وزارة التربية تنفي تأجيل موعد امتحانات السادس الإعدادي أو تسريب الأسئلة. مدير الإعلام والتوجيه المعني بوزارة الدفاع اللواء تحسين الخفاجي يؤكد استكمال تسليم الملف الأمني داخل المدن إلى وزارة الداخلية خلال المرحلة المقبلة. محكمة جنايات الكرخ تصدر حكما بالحبس سنة على المستشار السابق لرئيس الوزراء خالد كبيان بتهمة الاختلاس. جهاز الأمن الوطني يعلن إحباط مخطط لاغتيال رئيس الجهاز وعدد من الضباط بإشراف مباشر من قبل رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الكريم البصري. فرق الدفاع المدني تنجح في إنقاذ 3 أطفال علقوا داخل إحدى الألعاب الترفيهية في مدينة ألعاب بمنطقة الحرية

Sihirli Frekans Radyo Türkmen FM. İnsanların Sesi Radyo Türkmen FM. Müziğin en iyisi Radyo Türkmen FM. 90.1 Radyo Türkmen FM.

Xalıda kaşanı sev, kullarda paşanı sev. Xalıda kaşanı sev, kullarda paşanı sev. Acelsiz ölüm budur, gurbete düşeni sev.

Türkmenlerin sesi burada yankılanıyor. ...90.1 Türkmen FM sizin radyonuz. Müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz. 90.1 Türkmen FM'desiniz.

Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen FM farkı. Mikrofon başında biz, frekansta siz. 90.1 Türkmen FM hayatın ritmi. Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı. 90.1 Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle. Türkmen FM sizinle.

0: Türkmenlerin sesi radyonuz müzik ruhun gıdasıysa doğru yerdesiniz.
1: 90.1
0: Türkmen FM'desiniz. Her şarkıda bir hikaye, her hikayede Türkmen şarkı mikrofon başında biz, frekansta siz.
1: 90.1
0: Türkmen FM sesin mi?
2: Türkmen FM hayatın ritmi.
0: Sadece müzik değil, bir yaşam tarzı.
1: 90.1
2: Türkmen FM sızınla.
1: Türkmen FM sızınla.

Arabandaki frekansları karıştırma. Kaydet Türkmen FM radyosun 90.1 numaraya. Yoldaki en iyi arkadaş.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

من سعن بالمم نجا وصف إليم يا محمد من سعن بالمم نجا وصف إليم بن زادب كملا رساني مدح وصفını söyleyeyim diyersem gülü gülşansan gül gülşanlar hayran sana ay güneş başına döner hep eder seyran sana sen bir halkı ilahisen sen tek asla yoktu beşer Sen bir halkı ilahisen, sen tek asla yoktu beşer. Ne kadar sen vasfetsen, kalemim hakkında çaşar. Gerçek aşık der ki sana özüm, evladım, kurbanım. Ben seni vasfedebilmem, affet kusurum, sultanım. Ben seni vasfedebilmem. Affet kusurum, sultanım, sultanım.

0: Geceler namaz kılar, halal haramın bilen. Az konuşur, az güler, Kur'an yolu tutanlar. Gözlerin yaşlayıblar, Kur'an'la yaşayıblar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolu tutanlar. Dünyanı boşayıblar, Kur'an yolu tutanlar. Kur'an yolu tutanlar.
1: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Hak tan ikramdır, imanım tamdır, elhamdülillah. Dinim İslam'dır, hak tan ikramdır.

açana ancak acımız. Şehadet İslam'da inanan bilir. Rahmetten kaçana

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

rızasını almak bana yetiyor. Gönül ocağında dertler tütüyor. Bir nefes alışta ömür bitiyor. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Islandı seccadem gözyaşlarımla. Gözyaşlarımla.

farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.

0: Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.
1: Hüküm sürüyor.

yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmeymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında?

Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırdılar? Himayesiz kaldım diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin değişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş aşağıla. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma Zühre. Delilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım, değişin geliyor aklımıza.

başkalarını. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun

cevaplarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştum onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necroğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Göz yaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan bir sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile, istendiğine kadiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedin.

bütün dünyada anne ve babasını kaybetmiş ve üzülen bütün çocuklara yardım et. Onların gözyaşlarını dindir Allah'ım. Onlar hiç unutmasın ki senin en çok sevdiğin güzel peygamberimiz de annesiz ve babasız büyümüş. Annem ve babam ben çok küçükken bana ilk senin ismini öğrettiler. Allah dediler. Sen de onlara söylet güzel isimlerini. Sonra dua etmeyi öğrettiler. Yavrum, bizi de duanda unutma dediler. Onlar seni çok severler Allah'ım. Rabbim hep sev onları. Ayırma rahmetinden. Mahrum etme merhametinden. Rabbim hep sev onları. Ayırma cennetinden. Cennet.

Farklı programlar Türkmen FM frekanslarında. Sağlık, ekonomik, din, edebiyat. Ve eğlence programlarıyla Irak'ın gerçek sesindeyiz. Takipte kalın.